Rabat buluyor. Kaba bundan şurudu. Pek çok konsi kadar az uçuyordu. Diyelim ben maya ya. Pek bile yani basit basit iyi kurağı değil. Pek de oğlu. Pusu ozref, pusu ozref, pusu ozref, pusu ozref.